0: sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.
1: Yezidiler günde üç kez güneşe döner, dua ederler. Her isteyen, çoluk çocuk, genç, yaşlı olsun, şeyh olsun, emir olsun, herkes güneşin karşısına geçer, içinden ne geçiyorsa güneşe söyler. Belki de insan soyunun şimdiye kadar söylediği en güzel dualar bunlardır. Belki de en güzel türküler, en güzel şiirler bu dualardan çıkmıştır. Belki de Mezopotamya'nın bütün destanlarının temelinde bu dualar vardır.

Dedim oğul Zeyveli, ben senin atanım, gel beni dinle. O dağa gitme. Benim gibi yaşlı bir budalayı kim dinler? Dinlemedi komşular sözümü. Ah oğlan, dinlemedin ya beni. Kalktım yola revan oldum. Gittim arkalarından da. Gittim ki bizim oraların çığı gelmiş. Kalmış iki oğul bir damat çığın altında. Gözümün gördüğüne yüreğim inanmak istemedi dostlar. Oy dertli başım. Gözümün gördüğüne

Sır beyaz atını gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın, böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.